her türlü belayı başıma sardım. Kahroldu yaşantı, söndü hayat. Hayır yok.

Hayatın tadı tuzuydu, sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı, adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun, adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını, sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

yaşarsın olsun. Kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi herkesler

şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım, hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desinler, saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurup öldürsün.

Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr.

reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: kalbim her gün sağ.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
7: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110.060 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: What happened? Someone hurt me, mommy. Who? Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What is going on here? Oh my god!
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh.

tarafında. Instagram DK Street Giyim. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Ulaş Ulusan'dan maç sonu açıklaması. Bayburtspor, kupa mücadelesinde karşılaştığı Boçkaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ulaş Ulusan, karşılaşmanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geliş sürecine değinen Ulusan, kulüp başkanı Bünyamin Yazıoğlu ve yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Sezon başında önemli bir kadro kurma hedefiyle yola çıkıldığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bayburt'ta Ağustos ayı konut ve iş yeri satışları açıklandı. Bayburt'ta Ağustos 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış verileri açıklandı. Verilere göre kentte Ağustos ayında toplam 127 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarının 64'ü ilk el, 63'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Böylece Bayburt'ta Ağustos ayındaki konut satışlarında ilk el ve ikinci el satışların birbirine yakın seviyelerde olduğu görüldü. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Bayburt'ta gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Bayburt'a geldi. Bayburt Belediyesi seyir terasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, partinin saha çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya kent protokolü ve parti teşkilat mensupları da katılım sağladı. Bayburt'ta patateste hasat öncesi pestisit denetimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hasat öncesi pestisit denetimi kontrol personeli, kent genelindeki patates üretim alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde tarlalarda yetiştirilen patateslerden numuneler alınarak resmi süreç başlatıldı. Çalışmaların ürünlerin pazara sunulmasından önceki aşamada kalite ve güvenlik standartlarının tespiti amacıyla yürütüldüğü bildirildi. Bayburt'ta öğrencilere ahilik ve meslek ahlakı anlatıldı. Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde öğrencilere yönelik ahilik geleneği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlı Odaları Birliği ve Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde Çoruh Kültür Merkezi'nde organize edilen programa ildeki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri katılım sağladı. Ahilik kültürünün tarihsel süreçteki rolü ve bugünkü çalışma hayatına etkileri ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede.

0: Makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le Aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Mayburthaber.com haberleri sundu.

takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanına

0: Akanlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20'de ilk 5'i hatırlattı.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bakanlığımız. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Télévision.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Düğün olsa
8: haftanın şarkısını sunar.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ulaş Ulusan'dan maç sonu açıklaması. Bayburtspor, kupa mücadelesinde karşılaştığı Borçkaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ulaş Ulusan, karşılaşmanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geliş sürecine değinen Ulusan, kulüp başkanı Bünyamin Yazıoğlu ve yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Sezon başında önemli bir kadro kurma hedefiyle yola çıkıldığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bayburt'ta Ağustos ayı konut ve iş yeri satışları açıklandı. Bayburt'ta Ağustos 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış verileri açıklandı. Verilere göre kentte Ağustos ayında toplam 127 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarının 64'ü ilk el, 63'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Böylece Bayburt'ta Ağustos ayındaki konut satışlarında ilk el ve ikinci el satışların birbirine yakın seviyelerde olduğu görüldü. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Bayburt'ta gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Bayburt'a geldi. Bayburt Belediyesi seyir terasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, partinin saha çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya kent protokolü ve parti teşkilat mensupları da katılım sağladı. Bayburt'ta patateste hasat öncesi pestisit denetimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hasat öncesi pestisit denetimi kontrol personeli, kent genelindeki patates üretim alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde tarlalarda yetiştirilen patateslerden numuneler alınarak resmi süreç başlatıldı. Çalışmaların ürünlerin pazara sunulmasından önceki aşamada kalite ve güvenlik standartlarının tespiti amacıyla yürütüldüğü bildirildi. Bayburt'ta öğrencilere ahilik ve meslek ahlakı anlatıldı. Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde öğrencilere yönelik ahilik geleneği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde Çoruh Kültür Merkezi'nde organize edilen programa ildeki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri katılım sağladı. Ahilik kültürünün tarihsel süreçteki rolü ve bugünkü çalışma hayatına etkileri ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
2: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: dilenmez. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Düğün olsa haftanın şarkısını sunar.

0: olmasa bu gece ölüm sebebi.
1: Gözümle gördüm hayat benim. O bakışla yaşam sebebi. Yukarı bu kulunu hep denedi bu masa. Bu gece ölüm sebebi.

Otospotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

Sen yokum, senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Ulaş Ulusan'dan maç sonu açıklaması. Bayburt Spor, kupa mücadelesinde karşılaştığı Borçka Spor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ulaş Ulusan, karşılaşmanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geliş sürecine değinen Ulusan, kulüp başkanı Bünyamin Yazıoğlu ve yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Sezon başında önemli bir kadro kurma hedefiyle yola çıkıldığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bayburt'ta Ağustos ayı konut ve iş yeri satışları açıklandı. Bayburt'ta Ağustos 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış verileri açıklandı. Verilere göre kentte Ağustos ayında toplam 127 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarının 64'ü ilk el, 63'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Böylece Bayburt'ta Ağustos ayındaki konut satışlarında ilk el ve ikinci el satışların birbirine yakın seviyelerde olduğu görüldü. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Bayburt'ta gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Bayburt'a geldi. Bayburt Belediyesi seyir terasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, partinin saha çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya kent protokolü ve parti teşkilat mensupları da katılım sağladı. Bayburt'ta patateste hasat öncesi pestisit denetimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hasat öncesi pestisit denetimi kontrol personeli, kent genelindeki patates üretim alanlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde tarlalarda yetiştirilen patateslerden numuneler alınarak resmi süreç başlatıldı. Çalışmaların ürünlerin pazara sunulmasından önceki aşamada kalite ve güvenlik standartlarının tespiti amacıyla yürütüldüğü bildirildi. Bayburt'ta öğrencilere ahilik ve meslek ahlakı anlatıldı. Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde öğrencilere yönelik ahilik geleneği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlı Odaları Birliği ve Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde Çoruh Kültür Merkezi'nde organize edilen programa ildeki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri katılım sağladı. Ahilik kültürünün tarihsel süreçteki rolü ve bugünkü çalışma hayatına etkileri ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
9: 5.
10: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
11: 5 numara.
12: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
10: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
11: 4 numara.
10: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
11: 3 numara.
13: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
10: Hadise Ara Beni 2 numarada.
11: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

0: düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern

0: Antili Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Balın en doğal hali oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: yüzüme hiç hepsi...
1: Kamu spotu.
2: 112.
3: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112. 112.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

gülümse. Gözyaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne. Dudaklarına gülümse. Kelamın kirlendiği vakitlerde sessizliğin durağı, erdemin kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse. Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzamlı küf kokan topraklarına. Ansızın yıkılan evler gibi, yalnızlığın üzerine çökmeyen, yüzünün cilası, insanlığın yurdu, onuruna gülümse. Gülümse, gülümsediğin ilki seni de bulur. O münteha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere. Yetimlerin umutlarına gülümse, hastalığa düçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle. Ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse, gülümseyebilmeyen kavgan adamlarına bakarsın bir dolunay, mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine.

0: Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu son durağına yürüyor hasretinin. Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabımı? Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla, incinen bahar. Yanan mektuplar benimse, gel, yeniden buluşalım derinde. Çeşmelerden gökyüzüne akalım. Hadi, tut ellerimden. Hadi gülümse sevdiğim, tut ellerimden, gülümse sevdiğim.
1: Düşler sürüyor.

Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz tamamen tam zamanında yakaladınız programı. Efendim saatler 22.16, her hafta cumartesi gecesi 22 ile 00 gösterene dek şiir adına her şeyi paylaşamasak da aktaramasak da bir sonraki haftaya mutlaka birkaç kelime, birkaç cümle paylaşıyoruz sizlerle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza, stüdyolarımıza, kulağı bizlerde olan dünyanın dört bir yanından bizleri dinlemekte olan siz sevgili dostlarımızla şiir adına hemen hemen her şeyi konuşacağız, paylaşacağız. Bizleri www.unifm.com.tr'den takip edebilirsiniz. Aynı zamanda duygularınızı, mesajlarınızı, kaleme aldığınız birkaç cümleyi, birkaç kelimeyi, bazen denemeleriniz, makaleleriniz düşüyor bizlere. Onları tekrar sizlerle paylaşacağız, paylaşıyoruz da. Instagram adresimiz Ömer Piri TR efendim. DM'den gelen mesajları da aktarıyorum sizlere. Hayat işte dedik, nereden aklımıza geldiyse. Efendim hayata dair madem aklımıza böyle bir cümle geldi. Yaratılış olarak beşeri olan insanız. Yaşam boyunca hep bir koşuşturmanın içinde insan bulmuştur kendini. Hem hayatla hem kendisiyle bir ömür boyu mücadele etmiştir. Etmeye de devam ediyoruz. Aslında şaşmamak ve doğru dürüst bir insan olmak için bütün bu koşuşturmamız. Gel gör ki insanın kendisiyle mücadele etmek kadar zor bir şey yok bu hayatta. Aslında elinde gibi görünüyor her şey ama öyle bir yapısı var ki laf anlatmaya tabii ki hiçbir insan için imkansız değil. Sorunlar kendiyle alakalıysa çözümü de elbette kendinde. Zaman zaman bunu nasıl yapacağını bilemez. Kendini devamlı boşlukta hisseder. Hata yapmaktan kaçınan o beyin çıkmaza girdiğinde bir başka yanlışlıklara yelken açmaktan da hiç kaçınmaz. İşte böyle geçer bir ömür. Fakat geriye dönüp baktığında bir kum tanesi kadar aslında önemi yoktur o çıkmazların. Hem geçimi için hem de dürüst kalmak, kendini iyi bir şekilde yönetmek için. Dünyada var olmamız bu yüzden olsa gerek. Hep bir imtihan, hep bir arayış insanoğlunun hayatı.

Evet, gizemli dinleyici adında bir rumuz. Aslında bir isim dahi olsa yazsanız, ben genelde böyle gizemli dinleyici, ismini yazmak istemeyen dostlarımız olabilir de bir isim yazsanız daha iyi okumaya çalışırız bizler de. Düşler Sokağı yayınınız olacak mı? Evet, şu anda Düşler Sokağı programındasınız. İlginize teşekkürler bu arada. İnce Hanım, iyi akşamlar Ömer Bey. Programınızı beğenerek dinliyoruz. Emeğinize sağlık, iyi yayınlar demiş. Armağanlarınız geldikçe sıradaki şiir ve şarkılar neyse onu sizlere armağan olsun benden. Kabul buyurun efendim. Çok kıymetli bir yazarımız, çok kıymetli bir akademisyen, sevgili Nurullah Genç hocamdan Unutursun Değişini adlı, benim de çok sevdiğim, severek paylaştığım bir şiir. Onunla devam edelim.

Unutmak, yıldızların ciğerine saplanan bir lale yaprağına gömmektir sevgili. Unutmak bir kaktüsün küllerinde ansızın alevli bir tapınak eylemektir sevgi. Unutmak, semendere zehir sunmaktır gülüm. Taş dolu yüreklerin lügatında bulursun. Unutmak, sessizliğe yine kanmaktır gülüm. Unutulursa şair, sen de unutulursun. Bir dağın, bir kuyuya tohum ektiği yerde, balığın yüzgecinden irin döktüğü yerde, kralın, kölelerin emrinde yürüdüğü, geminin bir köpükte okyanus aradığı, ayın arzı terk edip gökte durduğu anda, serseri bir kurşunun ayı vurduğu anda, başını ellerinin arasına al ve dur. İşte ulahsa gülüm, bu can seni unutur.

Unutmak bir saatin kırılan camlarında. Zamanı çürüterek öldürmektir sevgi. Unutmak bayramlığı giydirilen çocuğun aldatılan göğsünde vurmaktır sevgili. Unutmak bir ülkenin tozlu kaldırımlarında taşlara boğdurmaktır yağız atlı yiğidi. Unutmak susturmaktır yolların ayrımında şairlere can veren muhteşem bir ağdı. Unutmak koparmaktır çiçekleri dalından. Sisli bir yalnızlığın ekseninde bulursun. Unutmak ayırmaktır arıları balından. Unutulursa şair, sen de unutulursun. Sen de unutulursun.

0: Çok kıymetli kardeşim, Talat yazmış. Abicim iyi akşamlar, şu an İstanbul'a doğru gidiyorum. Kulağımız yine sende. Haberin olsun. Ümit, Gülşen, Uğur, Tuğba ve ben seni dinlemekteyiz. Bizim için güzel bir şiir ve bir şarkı istiyorum. Yolculuğumuzu güzel noktalara ulaştıralım. Sevmek de sevdaya dahil mi yoksa? Vav! Derya Bedavacı'dan bir parça olursa sevinirim abim demiş. Hayırlı yolculuklar olsun. Çok kıymetli kardeşim Talat Saka ve yanındaki arkadaşlara program boyunca yayınlamış olacağımız tüm şarkı ve şiirler sizler için olsun. Reklamlardan sonra Derya Bedavacı.
1: Satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

Sağlık Medikal ve Primer işitme cihazlarının sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı devam etmekte. Saatlerimiz şu anda 22.35'i gösteriyor. Emir Kalkan beyefendi, merhaba Ömer Bey. İyi yayınlar. Sıradaki şiirinizi canım ailem, tek varlığım anneme gelsin. İyi yayınlar demişler. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İbrahim Sadri'nin kaleme aldığı güzel bir şiir sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun efendim.

yaz bitti. Sesine ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak,

bir çay ve sadece hatıralar var. Bak, yaz bitti sevdiğim. Çekildi gözlerin lacivert sulardan. Ay gitti. Hani bu sondu? Hani ağlamak yoktu? Geride yosun kokusu ve şarkıları Ege'nin. Geride korku. Bak yaz bitti sevdiğim. Ay düştü ellerimden. İsmin şimdi şurada, üstünde şu iskelenin. Sesin ay düştü içimden. Bütün şarkılar gibi kederli. Unutulmuş bir akşam tanışıklığı kadar derbeder. Her şeyi aslına döndüren bir ateş. Aşk ve nar. İşte sonbahar. Yaz bitti sevdiğim. Çekerek içimden ne varsa, iyot kokan, deniz kokan, sen kokan, rüzgarı saçlarına benzetmek ve saçlarını rüzgara verişini beklemek, bir taburenin üstünde oturup seni özlemek bitti. Ay gitti ellerinden, yaz bitti. Hadi ömre yürüyelim, geriye şiirler kalsın, belki kimsesiz anılar. Sevdanın yoksullarına dağıtacak kadar, belki bir imbatla, bir mantı kanadında ya da yarım bırakılmış bir akşam şarkısında, en iyisi bir dalganın köpüğünde kalsın adın. Anlaşılan artık olmamalısın, olmamalısın sevdiğim. Bak radyolarda şarkılar dinlemeliyim. Hangisi sana benziyorsa ben de biraz söylemeliyim. Güneşi avuçlarımıza bırakan bir Temmuz'un ardından, Ağustos'un ardından yürüyüp gitmeliyim. Seni lacivert sularından çıkarıp Ege'nin, okyanusların bitimsiz mavilerine terk etmeliyim. Terk etmeliyim. Kim bilir, belki de artık üşümeliyim. Hey sonbahar! Ben şimdi seni sevmeliyim. Yaz bitti sevdiğim. Sesin, ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var. Yaz bitti sevdiğim.

meçhul adresi. Kimse bilmez nedense bu meçhul adresi.

Sizlerden gelenler. Eda Hanım. Merhaba, iyi yayınlar. Severek ve ailecek sizleri dinliyoruz. Üne FM'i hem arabada hem de evimizde dinliyoruz. Teşekkür ederiz güzel yayınlarınız için. Müslüm Gürses'ten bir çalışma istemişler. Sizlere armağan edeceğim Müslüm Gürses'ten bir çalışma. Benden sevgili eşim Ahmet için olsun demiş. Sizlere de kolay gelsin. Eda Hanım çok sağ olun. Eksik olmayın. Emirhan Bey, ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Şiirlerin bu parçayı da bana armağan edersen memnun olurum demiş Emirhan Bey. Ferdi Tayfur'dan, evet. Yeni taze istekler gelmeye devam ediyor Esra Hanım. İyi akşamlar. Bir parça da benden tüm dinleyenlerinize gelsin demiş. Sevda Demir, Abdurrahim Karakoç'tan Aşk Hikayesi şiirinizi okumanızı rica ediyorum. İnşallah yorumlamaya çalışacağım. Sesinize çok yakışacağına inanıyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Eksik olmayın Sevda Hanım.

Bir gün şayet camsız, çerçevesiz, penceresiz. Bir gün ben çadır bezi bir perdeden, günlerin toz toprak şarkısını çırparken, can evinin önünden geçersen. Bir gün şayet boynumda yem torbası hayallerim asılı. Bir gün şayet saman çöpü bir sokak dişlerim arasında, can evinin önünden geçersen. Anlatırım. Anlatırım. Ve bir gün saman çöpü bir sokak dişlerim arasında bir ulu çınara takılı bir kuyruklu yıldız ve bir yeşil talaşta çırpınan ışığımız. Anlatırım nasıl, nerede. Sonra eğilir kulağına derim bekle. Çocukken kaçırdığım uçurtma dönsün gelsin. Ele çarpsın bu çerçüklü şehirlere. Hele yüksün fincancı katırları.

O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık. Çalınan birinin kalbi ise eğer. O kaadar da yürek burkmaz da alışılmış bir ses hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin. O son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de. Sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okunacak biri olsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazdı sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da. Ya canım ellerini tutmak isterse? Evet sevgili. Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer. Olmasa.

Abdurrahim Karakoç'la devam edelim. Evet, sanıyorum Sevda Hanım'ın bir isteğiydi bu. Abdurrahim Karakoç denilince aklıma o kadar çok sözleri ve şiirleri geliyor ki. Aşk Hikayesi adlı şiirle başlayalım. Ardından İncinme adlı çok güzel bir şiir var. Onunla devam edeceğiz.

Başımdan bir kova sevda döküldü. Islanmadım. Üşümedim. Yandım oy. İplik iplik damarlarım söküldü. Kurşun yemiş güvercine döndüm oy. Yağmur yorgan oldu. Döşek kar bana. Anladım ki kendi gönlüm dar bana. Alev dolu bardakları yar bana. Sunu verdi. İçtim. İçtim, kandım oy. Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım. Ne zamana, ne kendime alıştım. 40 senede 7 hasret bölüştüm. 7 dünya bana düştü sandım oy. Gönül şahinimi yordum gerçeğe. Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe. Teselliden kanat kırdım gerçeğe. Tecellinin sinesine kondum oy. Tecellinin sinesine kondum.

gölgesinde oturan mı? Yaprak senden incinmesin. Temizlendi gir mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce. Bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin.

olmadı aşk. Yaralarımızdan vurdu. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama...

Yüreğim sızlıyor, bu roman iyi bitmeyecek. Beterin beteri var diyenlere inanmıyorum. Hep böyle havalar besler fırtınaları. Korkarım bu mavi ışık çabuk sönecek. Duymazdım durgun suların bezgin türkülerini. Alışmak ölümün bir başka adıymış. Bilmezdim. Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı. Bir rüzgar kulaklarımdan hiç eksilmiyor. Esirgenmiş bir dünyada müthiş yalnızım. Geri dönsem bile ben artık o ben olmayacağım. Yüreğim sızlıyor. Bu roman iyi bitmeyecek. Ben mısralarımı kerpiç gecelerinden çekmişim. Ben mısralarımı kerpiç gecelerinden çekmişim. 5 numara lamba kaderi var mısralarımda benim. Deli çizgi gözlerimi kör etmiş. Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar dönüyor garipsin. Çığlık çığlığa kuşlar dönüyor evcil ve tedirgin. Gök mavisi bir türkü dolanmış yüreğime. Selsele yolculuklar tütüyor gözlerimde neyleyim. İnsan demişim, kitap yüzlü insanlar demişim, gidemiyorum. Kaderin kaderleri demişim güzelim. Sen olmasan ben böyle değildim. Böyle uysal ve kırılmış değildi şiirlerim. Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı. Yüreğim sızlıyor, bu roman iyi bitmeyecek. Rüzgar gibi Ağustos geçti ellerimizden. Meyveler bizi bal renkli günahlara çağırıyor. Bir yanda yaşanmamış günlerin hırsı, bir yanda boşa geçen gecelerin acısı. Malum o dramın en güzel perdesindeydik. Ağustos şarap olmuş, kanımıza akmıştı. Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar gibiydik. Her gören didik didik bizi denetliyordu. Biz kendi derdimize düşmüştük. Orada da akşamlar olacak güzelim. Kanlı mendil gibi Ağustos akşamları. Şu benim çektiklerimi görmeyeceksin. Belki yanında başkaları olacak. Belki düşlerine bile girmeyeceğim. Gün oldu, acıların şiirini yaşadım. Gün oldu, zehir gibi yokluğunu yaşadım. Bana sen ne diye duyurdun yalnızlığımı? Ne diye gurbet gibi mısralarıma sindin? Dokunsan parmaklarıma tutuşacağım. Yere batan şehrin tek yalnızıyım. Yüzyılın ağrısını anlayacak çekiyorum. Ekmeğime barut sinmiş bulanık özgürlükler. Tepmişim rahatımı, boynu bükük mutluluğumu. Yaşıyorsam erkekçe yaşıyorum. Düşün ki coğrafyanın en güzel yerindeyiz. En güzel günlerinde gençliğimizin. Ölümden ötesini aklım almıyor. Beterim beteri var diyenlere inanmıyorum. Biz istesek cenneti kurtarabiliriz. Ben bir ışık için tepmişim rahatımı. Bu güleç yüzlerin, bu acı türkülerini, bu yoksul yerleri anlayarak seviyorum. Delicesine, anlayarak güzelim. Yüreğim sızlıyor, bu roman iyi bitmeyecek.

Kuştul. Araçta dinledim şimdi, sitenize baktım, mesaj yollamak için bayağıdır girmiyordum web sayfanıza, çok beğendim, güzel bir sayfa olmuş. Öncelikle Bayburt gibi bir yerde bu denli işler yapmanızdan memnuniyet ve gurur duyuyorum. Edip Cansever'den Yer Çekimli Karanfil, o güzel bir şiirdir, paylaşacağım birazdan. Sevda Hanım, ağzınıza, yüreğinize sağlık, teşekkür ederim demiş. Eksik olmayın efendim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik bir zamanımız kaldı. Edip Cansever, Yer Çekimli Karanfil. Bu şiiri ezbere biliyorum. hemen paylaşalım. Aslında Edip Cansever'in bu da çok güzel bir şiir, fakat Mavi Huydur Bende, bilirsiniz bu şiiri. Onu da onunla tamamlayalım. Düşler zor. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Birleşiyoruz sessizce.

Kaldırın başınızı gökyüzüne. Görmek istediğinizi değil, gördüğünüzü söyleyin bana. Yaşamın ta kendisidir mavi. Belki de sadece bu yüzden ölmeye değil, yaşamaya mahkum edilmiştir. Bana maviyi soruyordun, gözlerimden yüzüme yayılan maviyi mi? Bir renk değildir mavi, huydur bende. Ve benim yetinmezliğimdir ve herkesin yetinmezliğidir belki. Denecektir ki bir süre ve denecektir. Bir akşam üstünü düşünmek, bir akşam üstünü düşünmekten başka nedir ki? Gönül gözü görendir. Derinler mavidir.

gözlerini aldım her seferinde. Ellerini verdin, gittiler benden. Yalnızlığın meczup tepelerinde, beni görmelisin sen hep derinde. Benden bakmalısın güneş artık, yıldızlara benden yürümelisin. Tutmak istesem de bir gece ayı, heyhat, çöktü göğün mavi sarayı. Bulutlar dağılır günün birinde, Şehrazat yollardan sorarım seni. Gözlerin var gözlerinin yerinde, beni görmelisin sen hep derin.

o esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı. Kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev. Sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Öylesi bir yangını görmedin Emrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvırcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak. Günahım dayandı. Günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık senle ben. Onu göreyim diye. Kıblegahım dayandı.

kıymetli kardeşim Ali Oltulu. Merhaba abi, iyi akşamlar. Özge Öz'den Nar Çiçeğim adlı çalışmasını benden Nar Çiçeğim Aylama gelsin. İyi yayınlar demiş. Aylaya bütün şiir ve şarkılar gelsin Ali'cim.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ötesi. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde, kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmur sağırsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Sağlık Medikal ve Primer İşitme Cihazlarının sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı efendim burada sona erdi. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi gecesi radyonuz Üne FM'de Düşler Sokağı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırım.

0: bıraktım. Yüz yüze bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım?
1: Geriye dönecek yol mu bıraktın?
0: Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın?

Kimse bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettim benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım? Geriye dönecek yol mu bıraktım? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettim benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım?

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

dost dost açtı harayı. Hilebaz yarinem dost dost açtı harayı.

Şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa nedir bilmez misin?

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

çok sevdim. Ömrümce yolunu bekledim. Bir zamanlar saran